Ama bu saatin teyze var yani bu sukoro. Buraya mı senler, yarayım senler, babayım senler.

samudar samboy samudar dara ñali amul jala bu mbo jala bu mbo.

Tiene mayor no ve mi chimbero. Manko yale amadu tale asin bo chongel alaje bunu yalla bage nanu baye yow far jey birim gey bin ta jaj ak na tugu gey birim gey bin ta jaj agal gey birim gey bin ta jaj mankoy dal.

Yana buna talep mojur baresine Parasine talep marfel Sözünü dipesin tübe Kölfeleyem Anan yaka kölfel

kodok sambok ma wak yende raka ma ca jaxaw bir ma faat mu ci bay set bay bir ma faat mu ci mu ngural ma wu ma kodukuma jaari ma kodukuma jaari na ma saas ma ca

sen de çek, malik sen de çek, isa tau da çek. Adalaj ma ve sen mi dan sangi nevi. Abdullah sen de çek, lebu sen de çek. Malik sen de çek, yurfali malik.